Madem yoğunluğu gibi bin dört. Madem yoğunluğu gibi bin dört.